Altı şavrole taksiye biniyor ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim şavroleye, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekeceğim.

şekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey, paşa paşa.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargılan.

ben hasrete tutsam, hasretler tutsak bana. Bıyımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim, bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar ve

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar, hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler, hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadları. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Hayatıma giren insanlardan çok çektim ve yüreğime çok el değdi, incindim. Belki seni sevmeseydim, isyankar ve asi bir çocuk olmayacaktı içimden.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be.

geçmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor ha.

Bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar. Telleri mızdabı pe.

Allah aşkına gel. Gel, kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş...

0: hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Eşan Çiftliği, İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12. 0532 616 89 12.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an...

uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu

birlikteyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'ta yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki?

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz.

0: Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran T3 C5 koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptığım abi ve kardeşlerim Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Yusuf Yakaç, Burak Polat, Mehmet Oruç, Eyüpan Bozkurt, Suat Akbalık, Atahan Kahraman, Ahmet Zümrüttaş, Balık Dalgıçer, Emre Ay, Murat Deveci'ye selam olsun. Geceyi Erhan Tan dayımın sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım, bugün sarıldım, öptüm ya, o kadar iyi geldi ki anlatamam. Söylediğin bir cümle hiç aklımdan çıkmıyor. AVM'deydim, yemek yiyip gideceğim. AVM'deyim, yemek yiyip gideceğim. Zeynep ablalar davet etti sağ olsunlar ama uçağı kaçırırım diye gitmedim. Söz verdim. İnşallah bayramda gideceğim. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Canım, aklın kalmasın. Ben şu an neyi düşündüğünü çok iyi biliyorum. Öyle bir şey yapmış olsam zaten konusunu sana açmazdım. Onu düşünüp durma. Bana güven. Benim sana güvendiğim gibi. Yarın beni aramayı unutma. Bir de arkadaşının dakikası bitti herhalde. Biz bitirdik. O yüzden onları da ayrı konuşalım. Muhakkak seni seviyorum. Allah'a emanet ol demiş. Evet, devam ediyoruz mesajlara. Selamlar Murat abi. T4A14'te yatan canım kocam Emircan Aydın. Sevgilim, hasretim karıştı gözyaşlarıma. Burnumun

Direği sızlatan cinsten seni çok özledim. Allah'tan tek dileğim her şeyim. Seni çok ama çok seviyorum. Her şeyim Allah'a emanet ol canımın içi. Yıldız çilmeden ayrılamam armağan olsun demiş. Selamlar abi, T4 A14'te yatan cam parçam Emircan Aydın. Sevgilim, her şeyine hasret bıraktın beni. Senin dediğin gibi aynı okyanusta farklı akvaryumlardayız. Gözümün önünden

ellerini arıyor. Çok özledim. Sabır sevgilim, bu yarım kalmayacak. Kavuşacağız. Güvercin emojili aşkım. Her şekilde yanında arkandayım aslanım. Seni çok seviyorum. En büyük hazinemsin. Emom demiş dinleyicimiz. Evet, devam ediyoruz mesajlara. Selamünaleyküm Murat abi. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan Denizgiz bebek Özdemir, canımın içi o günüm. Özdemir, radyo başına senden vazgeçemem ömrüm, seni seviyorum. İyi ki biz abi, Eyüpo o günüm için Eyüpo'dan ömrüm şarkısını çalar mısın? Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan Melek Pancar, yani Melek Dila, ablalarımın Hamiyet Küleş, Denizgiz bebek Yaren Serpil'e selam olsun. Bazıları düşman olmaktan korkar. Bizim için Uzi'den Kervan şarkısını çalar mısınız? Şakran T2'de yatan ömrümün miladı Ertuğrul Gürgür. Güzel günler başkalarının olsun. Ben kötü de olsa senli günleri istiyorum. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım, okula çıktım, eve geçtik, sonra evdeyiz, çıkmayacağız, merak etme. Bayro Şenpınar'dan Özlettin Kendini şarkısı benden sana gelsin, öptüm sol yanından. Selamünaleyküm abi, ben T1A17 koğuşundan Apo Kandemir, koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu ve Can abim Çektar Bakır. Ferhat Kurt, Mami Subaşı, Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Tumarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaşdelen, Ağdayı, Taşkın Eleftoz ve farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi Ekrem Birlik, İbo Aktaş, Mami Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Erişen ve Serok Önen abi, kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Apo Kandemir ve Çektar Bakır'ın Ekrem Birlik, İbo Erişen ve Serok önüne çok selamları var. Ahmet Kaya, Yorgun Demokrat, bütün abi kardeşlere armağan olsun. Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar. Ben Seyran, Şakran T1A17'de yatmakta olan Çektar Bakır'a selam olsun. Güzel gözlümün gözlerinden öperim. Çektar, çok özlenensin, aklımdasın, yalnız değilsin. İnşallah en kısa zamanda aramızda olacaksın. Herkesin sana selamı var. Kendine oralarda iyi bak, Allah'a emanet ol. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır Çekom. Murat abi, Çektar için Sezen Aksu'dan Adı Bende Saklı'yı çalarsan sevinirim. Hayırlı akşamlar dilerim. Ben Şakran Kapalı B11'den Buse Işık, buradaki dostum Fatma Demirkıran ile geceye bir istek bırakmak istiyoruz. Yazdığı mektuplara cevap vermediğimiz halde azimle yazan arkadaşların umudundan getir bize Sebastian. Anlayan anladı. Özgür, sana iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B11'den Buse Işık, T1C17 Eray Deniz Oyman ve Muhammed Sayın radyo başına. Eray, senden bir şey gelmedi dostum, sanırım okumaya takıldı. Muhammed, seninki geldi. İkinci sayfada verdiğin bilgi beni tav etse de benim olanı kıskanmam, aklının bir köşesinde kalsın. Ayrıntıları mektupla ileteceğim. Geceye bir not gülüşüne ömür verilir. Ben Nazlıcan Akkoyun, Şakran'da kader mahkumu olan kardeşlerim Pınar Çuhalı, Serdar Aykurt için Gökhan Doğanay'dan Bilsem şarkısını istiyorum. Canlarım, beklenen ve özlenensiniz. Pınom, geldim sizdeyim, aramanı bekliyorum. Elbet bir gün canlarım, güzel günler yakındır. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm abi, T3B9'da kalan kıymetli sevdiğim Berşan Polat'a hasretle selam ederim. Seni çok seviyorum ömrüm. Unutma ki aslan her yerde aslandır. Sen benim uzakta atan kalbimsin. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm abi, ben Şakran 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Zeki Okan ve Ceyhun Öcal başta olmak üzere değerli abim, namı değer Şeytan Serdal Aykurt ve dostlarım, kardeşlerim olan Eren Aras, Mami Yılmaz, Emrecan Altun, Şahin Tekin, Barış Aktaş, Kaan Özdemir, Murat Duman, Muhammed Şekerci, Emre Yunusçay, Balıkçı Özgün, Emurhan

Timur, Hasan Bostan ve bu değerli isimlere bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hazreti Yusuf'u öldürmek istediler, ölmedi. Köle olsun diye sattılar, sultan oldu. Allah isterse 10 yılda olmayanı bir gecede olur. Sabır insanın gönül kıblesidir. Ben 3 no'lu B9'dan Berşan Polat, selam olsun Murat abi. Sana senin aracılığınla farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Orhan Polat, Siyah Polat, Vedat Arslan, Baran Aslan, Halit Akbaba, Candan Öte kardeşim, Koray Kahramanlı, Umut'tan Çınar Büyük, Hasan Güneş ve aynı koğuşta olduğum kıymetli abilerim Zeki Okan ve Serdal Aykurt'a, bu değerli insanlara bin selam olsun. İsmail Karataş'tan haberim var parçası bu değerlere armağan olsun demiş dinleyenimiz. Devam ediyoruz efendim mesajlara. Selamun aleyküm Murat abi, gecen güzel olsun. Mıgo, ben B9 koğuşundan Hülya Atsoy, yani Kürt Hülya, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşayıp gidiyoruz. İşte bazen bahar tadında, bazen kışın ayazında, bir eksik bir fazla, varla yok arasında, mane olmuş doğru duvar hiçbir zaman yıkılmaz. T1'de olan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Aysoy'a çok selam olsun. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abi demiş. Merhaba Murat abi, ben B9 koğuşunda bulunan Hülya Atsoy, yani ablam Kürt Hülya'mı radyo başına çağırır mısın? Ablam, benim cam parçam asaleti kendinden olan gösterişe ihtiyacı yoktur. Anladım ki bazı ışıklar sessizlikte parlar, sen gri bulutların arasından çıkan gök kuşağısın. Aslan ablam, seni çok ama çok seviyorum. Seni düşünmeden bir günüm geçerse kanım kurusun ablam. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günleri çalarsan sevinirim abi. Selamun aleyküm, ben T3C 3 koğuşundan Tamer Ayaydın, kader birliği yaptım can dostlarım, arkadaşlarıma hitaben Görkem Can Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmus Sürer, Ahmet Balcı, Enes Ağırman, Hamoke Sait, Meriç Sabri, Demircan ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Selamun aleyküm, ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek ve ismini sayamadığım tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar gelsin. İyi akşamlar abi, ben Şakran, T3C3 koğuşundan canımdan çok sevdiğim eşim Tamer Ayaydın'a Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını armağan ediyorum. Her günüm ona dua etmekle ve sabrımın tüm gücünü birbirimize olan sevgimizden, kızlarımızdan alıyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Onun her zaman yanındayım. Bunu bilsen, bunu bilsin yeter. İyi yayınlar T1C6'da yatan her şeyim Aslan Kocam Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hayatımdaki tüm yolların en güzel durağı sensin. Seninle yürümek değil, seninle kaybolmak bile güzel bir tanem. Nice güzel birlikte geçirdiğimiz yıllarımıza yıl dönümümüz kutlu olsun. Aslanım, seni her şeyden çok seviyorum. İyi yayınlar T1C6'da yatan nefesim, her şeyim, canım kocam Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gözlerin gökyüzüm, kalbin ise yeryüzüm oldu. Artık başka bir coğrafya bilmiyorum. Benim bütün haritam sensin. Her şeyim, seni çok ama çok seviyorum. Birlikte nice güzel senelerimiz olsun. Yıl dönümümüz kutlu olsun kocam demiş dinleyenimiz. Şakran T3 Taylan Ozan denli canım kocişkom, nasılsın? Notunu aldım, bu hafta halledeceğim balım. Ben de pasta yapıyoruz nişan için. Pazar günü arayacaksan, pazar nişan zaten, sana gösteririm. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. T3'te yatan Mert Yıldırım teyze haberini getirdi ama pek de umurumda değil açıkçası. Kimin orada olması, sen nasıl istersen öyle olsun. İster yanında olsunlar, ister kilometrelerce uzağında. Her şey olacağına varacak ve o yüzden kendimi hiç bitirmiyorum. İyiymişsin, kilon da yerindeymiş. Hayatta çok mutluydu bana. Bunlar yetti. Yorgunluk sadece bedende olmaz. Bazen insanın hevesi yorulur, umudu yorulur, sabrı yorulur. Allah'a emanet ol. Bobby demiş dinleyenimiz.

Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Kurban oldum bugün gördüğüm seni, sıkı sıkı sarıldım, çok özlemişim. Yanına gelirken huzurla mutlulukla geliyorum. Seni orada bırakıp çıkınca nefes alamıyorum. Sanki 2 ay önce gönderdiğimiz cezan onanmış. Avukatlarla görüştüm, aradığın zaman anlatırım demiş dinleyenimiz. T3D2 Yavuz Kırçiçek, gülümse adamım. Sen gül ki nefesinde can bulsun. Gülün inatla her şeye rağmen umudundan, cesaretinden, duruşundan vazgeçme. Elimi daha sıkı tut. Benim umudum da sensin. Dünya gözünde verilmiş bir cennetsin bana. 1000 ömür yaşasam bir ömür daha dilerim seninle. Bir de şarkı armağan edeyim kocama. Farklı bir dünyadasın benim gözümde. Kısa bir ara verelim, güzel bir şarkı armağan edelim mi? Kaç dakika olmuş konuşalı? Bayağı olmuş. Güzel bir şarkı armağan edeyim sizlere. Herkesin bildiği bir şarkı olsun. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden, sizlerden gelen mesajları okumaya. Menemen B1D'de yatmakta olan Atahan Ersun. Sevgilim 5'te bir uyumuşum, 10'da uyandım. İlaçlar uyku yapıyor sanırım. Ateşim yok ama merak etme, ilaçlarımı da içiyorum. Sabaha daha iyi olurum Allah'ın izniyle. Salgınmış, sen de kendine dikkat et aşkım. Seni seviyorum. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Anneciğim yine sıcaklar geliyor. Senin hiç sevmediğin bir an önce çıkarsın da normal hayatına, hayatımıza döneriz. Araba konusuna takılma annem baban, yeter ki çıksın diyor. Selamı var. Seni çok seviyorum annem demiş dinleyenimiz. İyi akşamlar abi. T4A15 şakranda yatan kocam Şakir. Sana olan sevgim anlatılacak gibi değil. Çünkü kelimeler sana sevdi ama bütün şiirler, bütün şarkılar senin adını anlatmaya çalışsa da eksik kalır. Sen benim dilime sığmayan ama kalbime çok yakışansın. Aklım yoluna sürgün, kalbim sevdana mahkum. Seni çok özledim Şakir. Allah'a emanet ol. Devam ediyoruz. Selamun aleyküm Murat Bey. Ben binayı T1B6'da bulunan canım eşim Muharrem Atsever. Bu hayatta omuz omuza yürüdüğüm, her derdime yoldaş olan adamım için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bazı insanlar yuva olur ya insana, işte sen tam olarak benim yuvamsın. Varlığın huzur, yokluğun hasret oluyor bana. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat, ben Kadife Kale'den binayı T1B12'de olan oğlum Berhan Atsever. Canımdan bir parça, ilk göz ağrım, yüzümdeki en güzel tebessüm için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Evlat dediğim bazen gülüşle bütün yorgunluğu unutturur insana. Rabbim seni hep mutlu etsin oğlum. Sen tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Devam ediyoruz mesajlara değerli dinleyenler. Selam, ben Filiz, T4A8'de olan Doğukan Erdoğan. Yakışıklım, mesajını aldım, merak etme. Asıl sen nasıl oldun, aklım sende, hasretle öpüyorum seni. Yıldırım Karataş, beni mutlaka ara. T2A18 olan Haktan Karataş, çok öpüyorum sizi canlarım. Ben T4A8 koğuşundan Altındağlı Doğukan Erdoğan, koğuşumda. Koğuşumuzda bizlere dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere Orhan Yağcı, Sait Sayım, Eren Köse, Mustafa Anıl Gürkan, Bedri Mehmet Doğan, Emre Arslan, Murat Vatansever, Feyyaz Fesket, Emin Tuğrul, Oktay Arman, Yusuf İslamboğa, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş ve aynı kurumda bulunduğum B18 koğuşundaki Suat Konuk abim, B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmez ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. Devam ediyoruz efendim gelen mesajları okumaya. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Kent 2 Kamil Çataler. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve dayılarım Fuat Yüce, Yıldırım Sütçü ve akabinde Selami Arman, Şenol Tarkan, Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Ustu, Mustafa Furkan ve Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemik Derli, Osman Barış, Seyit Han Bozbey, bu kıymetli dost abilerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar bizzat abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent İkili Kamu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı, Taşkın Eleftoz, Engin Avşar, Keko Fırat Öztaşdelen, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Ferhat Akyol, Kadir Üzrek, Erkan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Erdoğan Terzi, Ersan Kır, Emrah Tufan Sürget, Cüneyt Çetin, Celomen, Utku Yapıcı, Apo İlboğa, Şahcihan Kurt, Cüneyt, Çetin Güney, Ayhan Erez, Orhan Erbaş, Polat Denerli ve bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık, unutulan
Unutulanlar unutanları asla unutmaz. Hayırlı akşamlar abi. Şakran 2 oğlu C koğuşunda yatan Metin Küznek. Aslan kocam, seni çok özledim ama emin ol, sen senelere kafa tuttun. Bu bize vız gelir, namı değer. Sarı Metin aslanlar gibi karın arkanda. Sen rahat ol, o bize yeter aşkım. Şakran C2'de yatan aslanım Metin'im, bugün eşya yatırdım. Sana bizim arabayla geldim, görüşe giremedim, üzüldüm. Sen telefon işini hallet, oradan merak etme, biz iyiyiz, seni merak ediyoruz. Allah'a emanet ol aslanım. Seni çok seven karın. Şöyle bakalım mesajlara. Selamünaleyküm Murat abi. T4 A8 koğuşundan Torbalı Eren Köse. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan canım kanım, çok değerli abim. Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryum paylaştığım dostlarım, kardeşlerim. Orhan Yağcı, Tatu İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Orhan Harman, Yusuf İslam Boğa, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri Mehmet Doğan, Enes Tuğracı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Aslan abim der ki, insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4 A8 koğuşuna yatmakta olan hayatımın anlamı canım eşim Eren Köse, seni çok seviyorum. Her an aklımda ve kalbimdesin. Seni çok özledim. İnsan ayrılınca değil, tekrar kavuşma ümitleri tükenince yıkılır. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim Orhan Yağcı, Tatu İsmet, Sait Dayım, Orhan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeytu Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İslam Boğa, Ahmet Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Aslan der ki, el alem değil, 50 alem gelse de sen kendinden eminsen, el alkışlar, alem izler. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Şaşo Kerem, Mehmet Fatih Özkılıç, Kadir Dağ, Osman Elçi, Didar Deniz, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, benim çizgim nettir, ya içimdesin ya dışımda. Devam ediyoruz kaldığımız yerden mesajlara. Şakran T3-C5 koğuşunda bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Canımın içi nasılsın, bugün iyi haberlerini aldım, çok sevindim, hep iyi ol bir tanem, inşallah her şey daha güzel olacak. Umudumuz var, ben çok iyiyim, seni bekliyorum, seni çok seviyorum. Şakran T3-C5 koğuşunda bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Senin emeğini, çabanı, yorgunluğunu en iyi ben bilirim. Rabbim seni her daim gönlümde kılsın. Eksikliğini hiç göstermesin. Varlığın çok güzel, canımın içi. Yanında huzur bulduğum, güvende hissettiğim tek yer sensin. Sen benim yuvamsın, seni çok seviyorum. Sana veletten ben en çok sana yakışırım şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sıla Avşar. Bugün kocam Engin Avşar'ın doğum günü kutlu olsun. Kalbim, huzurum seni başımdan eksik etmesin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sıla Avşar. Bugün kocam Engin Avşar'ın doğum günü. En zayıf noktam, en dik duruşum, en kalp atışım, yanında olmak yerine canındayım. Ama her gidişin bir dönüşü var, beklemede kalın demiş. Evet, Engin Avşar abimizin de bugün doğum günüymüş. Buradan bizler de iyi dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim inşallah içeride kutlamış olduğu son doğum günü eylesin, dışarıda kutlasın bir sonraki doğum gününü diyelim inşallah, mutlu günlerde. Selamünaleyküm, ben Gökhan.

Taner Gülgülom, ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Bu hafta mektubun gelmedi, haberin olsun. Sen almışsındır inşallah. Bak gene bipolar tutacak. Yine bir şekilde haber gönder abime, haberin olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. Kendine iyi bak. Oralarda Allah büyük, kavuşmamıza az kaldı. Kalbim en yakın zamanda kavuşmamız dileğiyle. Sevdiğim kadın, sevgilerle sevdiğin Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan en kıymetlim, en güzel detayım gülüm. Bu hikayenin yazarı sensin. Tek dileğim tükenmesin kalemin. Saçlarımız ağrana kadar ev sahipliği yapsın bana yüreğin. Çünkü senin kalbin benim evim. Bu kalp sana hasret, sevdiceğim. Kendine iyi bak, yalnız değilsin elbet. Bir gün bu sınavımız bitecek sevdiğim. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda C11'de yatan değerli Muğla'lı mektubunu aldım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel olmuş. Yaşam varsa umut vardır. Her zaman vardır. Seni seviyorum. Sevgilerimle Halil Karagöz. Selamünaleyküm abi. Ben T4A17 koğuşundan Batuhan Çinli. Başta bağım olan Fikret Dost ve ailem. Onur Süs, Agit Ürey, Mehmet İnan ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz, karanlık sokakların hükümdarıyız, geceniz güzel olsun. Evet, bir mesaj gene var. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm abi. Ben T14 A14 A17 koğuşundan Batuhan Çinli. Aynı mesaj mı ya? Galiba aynısı tekrar gelmiş. Evet, aynı mesaj tekrardan gelmiş ondan dolayı. Pas geçiyoruz. İyi yayınlar abi. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmeliler. Ben Damla Yesmeliler. Ben ablası Yağmur. Biricik kardeşim, seni çok seviyorum. Çok az kaldı. En yakın zamanda kavuşacağız Gonca Gül'ün. Yengemin hepsinin selamı var. Seni çok seviyoruz. Japonum Enver Yılmaz'dan Gönül Dar'da Ben Zordayım kardeşime gelsin. İyi yayınlar abi. Şakran T1'de olan Çınar Yesmeliler, Şenol Yesmeliler, ben Yağmur Yesmeliler, canlarım benim, kendinizi sıkmayın. Allah'ım sizinle olsun. Çocukların hepsinin selamı var. Sana güzel geçmiş bugün, sana selamı var. Güzel geçmiş bugün görüş. Rabbim en kısa zamanda dışarıda olmanızı nasip etsin Çınarım. Bu şarkı da sana gelsin. İcap eder mi beni sensiz koymak? İyi günler abi. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmeliler ve Gonca Gül Yesmeliler, canım ablam, seni çok seviyorum. En yakın zamanda burada bekliyorum. Bizi merak etme, bizler iyiyiz. Sen kendine dikkat et oralarda canım ablam. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın kardeşi Gülcan, canım abim. Canım abim, bugün seni çok düşündüm. Görüntülü konuşsak da bazen sarılamamak zor geliyor. Kalbim hep seninle güçlü durduğunu biliyorum. Burada seni seven, yolunu gözleyen insanlar var. Kendine dikkat et. Moralini düşürme. Allah'a emanet ol. Şöyle bakıyoruz efendim mesajlara. Ben C8'den Mine Ekitmen. Ben bazı insanları yüreğimin en güzel yerine taşıdım. Yeri geldi tartıştık. Aynı odada günlerce sustuk, konuşmadık ama aynı masada biz olduk. Ebedi dostum Ulviye Uçar. Çilek dostum Dilek Karakaya, kardeşlerim Elif Bozkurt, Çilem Demir ve dünyalara sığdıramadığım sevgilim Rafet Kaya, aklım sende olunca kendimi hep eksik hissediyorum. Gözlerimi açtığımda yanında olmamanın verdiği o sızıda seni görmediğim her saniyede kalbimin her atışında özlüyorum. Sensiz olan hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca Sinan da abime selam olsun. İyi akşamlar. Kadın kapalı olan kısım Elif Bozkurt'un kızıyım. Elif Bozkurt kızım, sen benim emanet etmeden uyuyamadığımsın. Her sabah varlığına uyandığım, şükrettiğimsin. Her gün ellerimi Allah'a açma sebebimsin.
avuç içinde en güzel duamsın Elif'im. Sen benim buğday tarlasında açan çiçeğimsin canım kızım demiş. Herhalde biraz hızlı yazılınca bazen harflerde yanlışlık oluyor. Onun için bazı yerlerinde duraksıyoruz zaman zaman. Ben hemen C3 koğuşunda yatmakta olan İbrahim Deviren, canım sana söz vermiştim bu süreçte elimden geleni yapacağım diye. Çok güzel gelişmeler var, enişteye de haber vereceğim, o da sizinkilere haber verir. Her zaman yanındayım sevdiğim, inşallah iyisindir, güzel günler bizi bekliyor. Kalbinin güzelliği, merhametin, iyiliklerin seni buluyor bu süreçte, her zaman yanındayım. Seni çok özledim İbo canım, her şey çok güzel olacak. Menemen C3 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Deviren'e Mahsun Kırmızıgül'den Bu Sevda Bitmez parçasını çalarsanız sevinirim demiş. B11 koğuşunda Betül Duran, Nur Hayat Atay, Bilgi Keleş, Candan Gökmen dışarıda unutulmadınız. Yeriniz hazır, muhabbetiniz eksik sadece. İnsan bazen dört duvar arasında kalır ama önemli olan yüreğinin daralmaması. Güçlü durun, çıkınca anlatacak çok şey, kurulacak çok sofra var. Allah yardımcınız olsun. B11 koğuşundan Betül Duran, Nur Hayat Atay, Bilgi Keleş, Candan Gökmen, can kardeşlerim, hayat durmuş gibi geliyor olabilir ama dışarıda sizi bekleyen bir hayat hala var. Dostluğunuz baki, kendinizi karanlığa teslim etmeyin, gün gelir bu günleri geride bırakır, kaldığınız yerden devam edersiniz. Dualarım sizinle. Menemen'de yatan gözümün hükümdarı Furkan Çubukçu, her ne olursa olsun ben arkandaki dağ tutunacağım. Tutunacağın limanım, o eli sımsıkı tutar, en zor zamanda daha sıkı tutar, bırakmam bunu unutma. Sevgilim, sevgilin her zaman aslan gibi arkanda, sana deli gibi aşığım sevgilim, seni canı pahasına seven sevgilin Selinay. İyi akşamlar Murat abi, ben A5 koğuşundan Sinem Özdamar, Özlerim Özgü Öznur, Kıllı Buse Nur Çevik, Şehriban Fidan, Belgin Durak, Kübra Tepe, dünyadaki ilerlemeyi durduran tek sınırlayamayanın hayal gücü olduğunu unutma. Hayal gücü ne kadar ulaşılamazsa önündeki yol da o kadar açık olur. Abi bu değerlerine Ahmet Kaya'dan Kum Gibi parçasını çalar mısın? Sana da kolay gelsin. İyi akşamlar Murat abi, ben A5 koğuşundan Öznur Kıllı, Biriciklerim Sinem Özdamar, Puse Nur Çelik, Kübra Tepe, Şehriban Figen, Belgin Durak, kardeşim, herkese kardeşim deme, güneşli günde herkes yanındadır, önemli olan fırtınada yanında kalanlardır, sonra annen hızlıymış derler, kaldıramazsın. Yani bu son cümle olmadı ama neyse. Murat abi bu canlara Ebru Gündeş'ten Söyleyeyim parçasını çalar mısınız? Sana da kolay gelsin. Allah selamet versin. Evet. Bir mesaj var ama bayağı mesaj gelmiş. Az önce Engin Avşar'ın doğum gününü kutlamıştık. Yani her birisini okumaya kalkarsak burada 10 dakika sürer ama isimlerini en azından şey yapalım. Engin Avşar Aslanoğlum, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, benim oğlumsun, seni çok seviyorum, evimizin reisi, en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşursun inşallah. Bir başka mesajda Engin Avşar, evimizin reisi, aslan yeğenim, gözümüzün nuru, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, benim yeğenimsin. Aslan dayım Engin Avşar diye bir mesaj başlıyor. Engin Avşar kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Ben Sezgin Avşar, iyi ki varsın, iyi ki benim kardeşimsin. Ben Kobra Hasan Avşar diye bir mesaj var. Yine doğum gününü kutluyor. Aslan kardeşim, ben ablan, doğum günün kutlu olsun diye bir mesaj var. Canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, sen bizim her şeyimizsin, seni çok seviyorum. Engin Avşar abi canım, arkamdaki dağım en kıymetli, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, Allah tez zamanda kavuştursun. Engin Avşar amcam diye yine bir mesaj var. Ben Elfinaz Engin Avşar, aslan dayım, kıymetlim, en değerlim, doğum günün kutlu olsun. Ben Eyüp Aslan dayım, canım ciğerim, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun. Ben Meki Avşar, aslan abim, Engin Avşar, evimizin reisi, doğum günün kutlu olsun.
Aslan dayım.

Engin Avşar doğum günün kutlu olsun. Aslan amcam, Engin Avşar, ben Berat, yine aynı şekilde doğum günü kutlaması. Biraz isimleri hızlı geçeyim. Çünkü bayağı var. Aslan amcam, Engin Avşar, ben Metin Aşarı, ben Tarık Aşırı, ben Nizamettin Aşırı, aslan yeğenim diye devam ediyor. Ben Adil Aşırı, aslan yeğenim, Engin Avşar, doğum günün kutlu olsun diye gidiyor. Ben Şahin Aşırı, canım kuzenim. Ben Faruk Aşırı, canım kuzenim. Ben Mesut Aşırı, can aslan abim, Engin Avşar, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Ben Hasan Aşırı, aslan abim. Ben Ferhat Aşır, Serhat Aşır, Mustafa Aşır, Eren Aşırı, Fırat Bakır, Ali Sakarya, ben küçük annen, Engin Avşar, canım abim, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, sen benim her şeyimsin. Aslan dayım Engin Avşar, doğum günün kutlu olsun. Aslan amcam, ben Kobra Yusuf Avşar, ben halan, canım yeğenim, Engin Avşar, ben enişten Emre, dostum Engin Avşar, aslan amcam Engin Avşar, ben Eylül, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, evimizin reisi Engin Avşar, iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun, reisler Mayıs'ta doğar. Ben Süleyman Bulut, Engin Avşar, doğum günün kutlu olsun diye de devam ediyor. Devam ediyoruz efendim. Murat abi, iyi yayınlar. Ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçe. Tosun, canımın içi. Abonelim bitmişti. Bugün mesaj atıyorum. Nasılsın, iyi misin? Seni özledim. Güzel kızım, burnumda tütüyorsun. Arkadaşlar, ruhum bir parçasıymış. Sen benim ruhumun tamamısın. Abi Gökçe'me Tülay Macirandan Gule Dersim'dir. Çalar mısın? Murat abi, yayınlar. Ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Damla Çakmak, Selina Aktaş, Zeynep Turan, Beyza Özkan. Zor günler elbet bir gün biter. İnsan neyi unutmazmış bilir misin? Kötü günde yanında olanı, bir de kötü günde onu satanı asla unutmaz. O yüzden aslan dostlarım, iyi ki varsınız. Aslan eniştem Kadir Tosun, sen de iyi ki varsın. Sevilen ve özlenensin. Abi dostları Ahmet Kaya, Şafak Türküsü demiş. Şöyle bakalım. Kurtuluşum, ne seni sevdiğim için pişmanım, ne de seninle geçirdiğim zaman için pişmanım. Keşke daha önce tanısaydım, keşke daha önce sevseydim. Hiçbir zaman unutma sevgilim, her ne olursa olsun, önümüzde engel çıkarsa çıksın, seni sevmekten asla vazgeçmem. Murat Şenpınar'dan engel parçası kurtuluşa gelsin, Gökçiçek Çakarlı. Selamünaleyküm, ben Kurtuluş Çakarlı, ağdayım Taşkın Eleftoz ve tüm kardeşlerime selam olsun, sevgilerimle Kurtuluş Çakarlı. İyi yayınlar. Kadın Kapalı'dan Beyza Özkan, ben karanlık ne kadar uzun sürerse sürsün güneş yine doğar. Canlarım Damla Çakmak, Yersu Gökçe Tosun, Meltem Şen, Bilge Nur Kavas, Uygar Doğan Aydan, sen yaralı ben yaralıyı çalar mısınız? Kolay gelsin, iyi yayınlar. Gözümün nuru, hasret kokulu güzel kızım Beyza'm. Kirpas geçer, yara kabuk tutar ama sağlam karakter her fırtınadan temiz çıkar. Aşkım Allah'a emanet ol. Gözümün nuru, iyi geceler. Abi Savaş Aktaş, sevdiğim adam, biz iyiyiz, hiçbir sıkıntı yok. Aklın bizde kalmasın oğlum, seni çok seviyormuş, kocaman öpüyormuş. Oğlun seni çok seviyormuş, öpüyormuş. Bundan sonra çok dua edeceğim, babam çabuk gelsin diyor. Hepimiz seni çok özledik sevdiğim. Bizim için kendine çok iyi, kendine çok dikkat et, çok iyi bak. Biz her zaman yanındayız senin Savaş'ım. Dört no'lu da olan babam Ahmet Aktaş, selamlar, ellerinden öperiz. İyi ki bizim babamızsın. Savaş Aktaş, insan dört duvara değil kendine ait hissettiği kalbe ev dermiş. Ben kapıları dünyaya kapattığımdan beri sadece senin gönlünde yaşıyorum. Sadece senin gönlünde yaşıyorum. Sadece seninle huzur buluyorum. İyi ki kalbimdesin. İyi ki seninim. İyi ki benimsin Savaş Aktaş. Evet, devam ediyoruz mesajlara. İnanılmaz bir yoğunluk var. Evet, bir 25 dakika olmuş başlayalı. Gene bir güzel parça dinletelim sizlere.
Ahmet Kaya'dan dinleyelim.

0: Ne dersiniz?
1: Eyvallah. Dediğinizi duyar gibiyim. Bakalım şöyle Ahmet Kaya'dan ne çalalım, ne çalalım, ne çalalım. Evet, şu güzeldi bak, şu şarkısını uzun süredir ben de dinlemiyordum. Şöyle bir kalan kalır, giden gider diyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaklaşık bundan sonra gene bir şarkı daha çalarız. Herhalde bir 7-8 dakika sonra buralardayız efendim. Sizler de çaylarınızı alın. Ardından radyo başında olun ki mesajları kaçırmayın.

Polis ne sizinle adım? Arıyorlar beni adım adım. Sarra başı mahallesinde düştüm darada, adadayım hani.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şeyh

Mahmut Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abi Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli mahallesinden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akındal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 koğuşundan Efe Genel. Aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümle tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor, çok az kaldı. Sabrın sonu selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet, bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kadar birliği yaptım dostlarım. Başta Abdullah Talha Karayan, Kosovalı Fırat, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, Can Kaya'ya ben T4'te yatmakta olan aslan kardeşim Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan. Hacı Can'dan dayıma selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayaz asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur ve kardeşimiz Can Kara'nın babası Hakan Kara. Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Güleş, İşman Alabay ve Kenan Beyazsaç abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur Yener. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptığım değerli canlar başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Aslan Can Kara ve aynı kurumda olan abim Adem Papan ve Berkant Zengin dostum Ali Sarı. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Elef Toz'a selam olsun. Allah var gam yok. Azer Baba'dan gurbet hapishanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Tolga Yalur, Abdullah Talha Karayel, Ufuk Soylu, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Can Kara, Salih Yılmış. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere gazapizmden kaç

istersen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Berhan Teriman. Aleyküm selam Berhan kardeşim. Başta burada kader birliği yaptım dostlarım. Hüseyin Şimşek ve Dodo Arda Doğan olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yitlidiz'den Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Basmaneli Belo Olcan.

Emoç Özdemir, Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Ahmet Buskan, Fatih Özışık, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Efe Botan Kartal. Bu değerlere selam olsun. Allah'a itaat eden zindanda da olsa saraydadır. Allah'a itaat etmeyen sarayda da olsa zindandadır. Berhan Teriman. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşundan yatan Altu Yasin Gökgöz. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, dostum Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere abi kardeşlerim Ahmetli İbrahim Yılmaz, Osmancan Oğuz, Serhat Yalçın, Doğukan Ülgen, Onurcan Pınar, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Enes Yaşar ve Afyon'da olan abim Mehmet Gökgöz'e selam olsun. Şakran'da ve Kadın Kapalı'da olan dostlarıma da çokça selamlar olsun. Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan diyor ki özgürlüğünüz için gökyüzü satın almanıza gerek yok, şerefinizi satmayın, yeter Allah'a emanet olun. Ben Menemen C6'da yatan Arda Doğan yani Dodo. Burada kader birliği yaptım canım kanım aslan dostum. Yol yemez Berhan Teliman yani Zanlı ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gediz'den Osmancan Oz, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, Onurcan Pınar. Bu derlere çokça selam olsun. Farklı kurumlarda olan Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Fatih Özışık, Enes İnan, Zeki Yiğit, Barış ve suçu ortaklarıma, Göztepe çocuklarına da selamlar olsun. İbrahim Yılmaz ve Berhan Teliman'ın sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizleri sevmez ama iyi tanır. İsmini zikrettiğim canlar Azer Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan olsun sevgilerimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Kuruçay'dan Onurcan Pınar. Aleykümselam Onurcan kardeşim. Burada ve farklı hapishanelerde kader birliği yaptım ve soframı, boltamı paylaştım abi kardeşlerim. Başta kamba olmasa da camba olan Namıder, Murat Eriş ve Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere. Dodo, Arda Doğan, İbrahim Yılmaz, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Osmancan Oğuz, Yakup Demir, Yasin Gökgöz, Hacı Şirin, Furkan Karabulut, Seyhan Yalçın yani Basmaneli Velo ve Şakran'da yatan Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Atakan, Mert Kalender, Koreli abime selamlar olsun. Gece bir söz, gece karanlık diye kimse kendini yalnız sanmasın. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım canım kanım. Yol yemez aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, Dodo Arda Doğan ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere Onurcan Pınar Gediz'den Osmancan Oz, Yasin Gökgöz, Serhat Yalçın, Diyarbakırlı İbrahim Yılmaz, Enes Yaşar, farklı kurumlarda bulunan candan öte kardeşlerim Berkay Yurdakul yani Karakol, Beko, Talha Arslan, Serhat Arca, Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Furkan Kaçar, Berk Odabaşı, Ünal Akyıldız, Sergen Yapıcı, bu derlere selamlarım bakidir. Arda Doğan ve Berhan Teliman, Emirhan Yiğit olarak geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. İstisnalar hariç tüm Gümüşbalalı çocuklarına selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Doğukan Ülgün. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamız Berhan, Teliman yani Zanlı, Dodo, Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim. Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Onurcan Pınar, Gedizli, Ose, Osmancan, Oğuz, İbrahim, Yılmaz, Furkan, Karabulut, Yasin, Gökgöz, Serhat, Yalçın yani Basmaneli, Velo, Berhan, Teliman yani Zanlı ve Dodo, Arda Doğan'ın sözüyle kapatmak istiyorum. Vefalı olan yarımıza, cesareti olan karşımıza, ismini zikrettiğim abi kardeşlerime Ahmet Kaya, Kafama Sıkar Giderim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan. Oğuz aleykümselam Osmancan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yemez Berhan, Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan. Başta olmak üzere dost abilerim Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onurcan Pınar, Furkan Karabulut, Esas Yaşar ve ayrıyeten kadın kapalı B6'da olan can eşim, can parçam, güneşim, nefesim, Ayda Cansu'ma da çok çok selam olsun. Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kadar diyemem. Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a, Enver Yılmaz, Firari Mahkum şarkısı armağan olsun. Saygılar, sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'dan Serhat Yalçın yani Basman Ali, Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yemez Berhan, Teliman ve Dodo Arda Doğan başlı olmak üzere dost abi kardeşlerim Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Gediz'den Osmancan, Oğuz, Onurcan Pınar, Yasin Gökgöz, Doğukan Ülgün, Ahmetli İbrahim, Yılmaz Olcan Türedi ve farklı kurumlarda ve ayrı kurumda bulunan Taner Subaşı, Ömer Koçu, Candan Sulova, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar selam olsun. Beni tanıyanlara sözüm olsun. Ben bana yapılanı unutmam. İçiniz rahat olsun. Hece her demden kim biliyor şarkısı Berhan Teliman yani Zanlı, Arda Doğan ve bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Menemen C6'da yatan Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan, aleykümselam kardeşlerim. Gece son sözü bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesi altında yaşamayız. Biz birilerine abi diyorsak korkudan değil saygımızdandır. Saygımızı bozarsak çok abi bozarız. Pembe sokakların prens abileri, aileten teklilerde yatan Kubi dayımıza da çok çok selamlar olsun. Sana da sevgiler, selamlar Murat abi. Dodo Arda Doğan ve Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı, sağ olun kardeşlerim, sizlere de sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 koşulan Kadir Yangın namı der Bozok Kadir. Aleykümselam Kadir kardeşim. Öncelikle kader birliği yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz Adı Belli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurt dayım. Ayrıca bir Noğlu'da bulunan yerim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, 3 nolda bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, 4 nolda bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus Adı Belli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısız, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 koşuna yatan yeğenim Arif Taşdemir. Gözlerinden öpüyorum bu değerlere. Bin selam olsun, özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun. Hayırlı akşamlar Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben T2B5 koşulan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta kader birliği yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Sezer Sayım, Hakan Tekin ve tüm Ali çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Ali'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koşulan Şahin Kaykuruz. Benim için derli olan koğuştaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bağ, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan Beztaş, Raşit Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder. Gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim. Dostum, senin yüzünden herkes bana düşman olursa
bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B 5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir, Namıder Koçtu, Cesimba, Ünal, Çanak, Süleyman, Akan, Uğur, Akbaş, Numan, Furkan, Önal, Şehmuz adı belli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygurnuz, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozo, Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız. Bir de her Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Allah'a emanet olun. Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B 5 Koğuşlu'dan Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Başta kader birliği yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Cesimba, Numan Furkan, Önal, Süleyman Akan, Çiko, Gürkan, Şehmus adı belli, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersöz bir, Mert Aratlı, ayrıca Üçnolu ve 10 Koğuşlu, zaten kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş, Namıder Ayaz'a bir selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B 5 Koğuş'tan Süleyman Akan. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Benim için derli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbeyli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan, Önal, Cesim Badoğan, Ersöz bir, canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan, Şengel, Koray, Erkan, Ataberk, Toksöz, Emre Göçer, bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben T2B 5 Koğuş'tan Uğur Akbaş. Aleykümselam Uğur kardeşim. Canlarım ve derlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Namıder Koçlu, Cesimba, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz adı belli, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, 4 nolu A19 Koğuş'tan Şehmuz Akan, akabinde A18 Koğuş'una bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 Koğuş'una bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben T2B 5 Koğuş'tan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çikom. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Kadir Süleyman Akan, Şehmus adı belli, Hakan Tekin, Sedat Elgün, Mert Aratlı, Uğur Akbaş, Numan Furkan,

0: 16 ekibe 7 koğuşuna bulunan abilerin başta olmak üzere Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Azat Başak, kardeşim Şahçıyan Kurt, B7 koğuşuna selam olsun bir nolda bulunan kadim dostum İbrahim Bayram ve Oktay Özdemir Acar Menemen de bulunan abi dost ve tüm kardeşlerime bin selam olsun. Bu derlere benden Hazar Yıldız'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.
1: Ben T3A19 koğuşuna Şahin Beklen, Kader Birliği yaptım Efe Us başta olmak üzere, Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin, Orhan, Sedat Önder ve derdi büyüğümüz Adem Papak olmak üzere bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bintürk, Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa selam olsun. Eyüphan'dan bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Efe Uz, Süleyman Taşer, Esat Can'dan Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı, Kader Birliği yaptım abim Efe Uz, Vezir Işıklı, Yıldırım Boğa, Ömer Erke, Talipcan Balkanoğlu, Şahin Engin, Umut Aydın yani Beşo abim, Şahin Beklen, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok, can abilerime selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, dostlarım, başta Azat Başak, Kemal Acar, boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Bekten, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve kayda değer dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda yani Casper, Kader Birliği yaptım Efe Uz başta olmak üzere Şahin Bekten, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca, ayrıca son olarak kadın kapalıda yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp, başta Kader Birliği yaptım Efe Us olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Serve, son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnetten meğerse şarkısı armağan olsun.

Evet efendim, devam ediyoruz programa kaldığımız yerden. Şöyle bakalım. Gelen birçok mesaj var. Şöyle başlayalım efendim, bakalım mesajlara. Selamun aleyküm, ben Menderes'ten Halil Ali Bozkurt. Tahliye olmuş olduğum T1-B3 koğuşundaki arkadaşlarım ve ağdayı Taşkın Eleftoz'da sıradaki şarkıyı armağan eder sevgilerimi sunuyorum. Selamun aleyküm, ben Menderes'ten Hasan Ali Bozkurt. Tahliye olmuş oldum T1. Aynı mesajı bir de atmış misafirimiz galiba. T1-B3 koğuş arkadaşlarım ve ağdayı Taşkın Eleftoz sıradaki şarkıları armağan eder sevgilerimi sunuyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3-C5 koğuşundan Alihan Sütçü, C5'te yatmakta olan Ali Rıza Uluçamlı, Aksel Berk Varol, Arda Kuvaoğlu, iyi uyuyorum kardeşler, Ahmet Dalga Geçer,

Bir portakal Mehmet amcam ve diğer kader dostlarıma, aynı kurumda yatan Eren Kastalmış kardeşime selam olsun. Hepiniz iyisindir inşallah. Allah hepinizin gönlüne göre versin. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ben C16'dan Muzaffer, bugün tahliye Sunal. Şükran ablam paralarını yatırdım. Hesabını kontrol ettirmişsin. Hakkını helal et. Abla, bana emeğin çok üstümde. Allah'a emanet olun sağlıcakla. Ben Tuana Ali Şakran, kapalı cezaevi T2 koğuşundaki Barış Erkuş, seni çok seviyorum dünyalar kadar. Ne olursa olsun yanında olduğumu bil. Seni bekliyorum. Bu şarkı da sevgilime gelsin, İbrahim Tatlıses'ten insaf diler yarim. Selamlar Şakran, T4B12'de yatan Sarı Levent Reis sevgilim. Biz iyiyiz, merak etme, mesafe aramızda yollardır. Gönlüm seni 40 diyar ötede de sever. Seninle birlikte yapacağımız planlar, göreceğimiz güzellikler, kuracağımız hayaller var. Ben hep yanında olacağım. Yaşanacak koca bir ömür var benim için. Norm Ender, Ebru Gündeş, bir çift gözyaşı çalarsanız sevinirim. Tüm kader mahkumlarına sabır diliyorum. Selamun aleyküm T3 koğuşu C13'te yatmakta olan Mustafa Apak abime selam olsun. Şakran'da olan Seyidi Ergün abime selam olsun. Radyonun yanına gelsinler. Elbet bir gün sizin de bitecek cezalarınız. Aslan abilerim, en yakın zamanda yanımızda olursunuz inşallah. Cezalar bizi yıldıramaz, sadece kilo aldırır aslan abilerim. Sarnıç'tan Yiğit Öztaş, dualarımız sizinle abilerim. Seviyorum sizi, kendinize iyi bakın. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben T4A2 koğuşundan tahliye olan Adem Kaya, buradan öncelikle atam kralım, gönül önderim, kral mümin Doğan, Rabbim seni bir an önce özgürlüğüne kavuştursun. Seni seven oğlun Adom mesajı babamın sözüyle bitirmek istiyorum. İnsanlar sallama çay gibidir, sıcak suyu gören rengini belli ediyor. T4A2 koğuşundan tahliye olan Adem Kaya, orada kader birliği yaptığım abim, beylerin ağası Emre Doğan, sen benim bir tek hapishanede değil her yerde ve her zaman idolümsün. Aslan abim, Rabbim sana da özgürlüğü nasip etsin, seni canı gönülden seven kardeşin Adem Kaya. T4A2 koğuşunun adaletini sağlayan emsalsiz dostum Big Boss Barış Doğan. Mesajı anca atabildim. Dışarısı çok iyi. Bir an önce gelmen lazım. Gönüllerimiz her daim bir. Sizinle sizi seven kardeşiniz, dostunuz Adem Kaya. Geceyi Big Boss'un sözüyle kapatıyorum. Aynı denizde yüzüyor olmamız, aynı derinlikte yüzüyoruz anlamına gelmez. Selamünaleyküm. Ben Şemikler'den Uğur Çiğdem, Menemen C10'da yatmakta olan aslan abim Hasan Orhan, Ismarcı Aslan, dayım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşürüz aslan abim, aslan dayım. Benim için değerli insanlar, İsmail Türüt'ten Adam Var şarkısı armağan olsun. T2'de olan eşim Kadir Bayrak, iyi ki doğdun sevdiğim ömrüm. Seni çok seviyoruz. En yakın zamanda beraberiz inşallah. Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele şarkısını istiyorum. Kimdi abimizin adı? Kadir Bayrak. Allah uzun ömürler versin inşallah. Rabbim bir sonraki doğum gününü dışarıda kutlamayı nasip etsin diyelim. Menemen Kapalı C4 koğuşundaki kardeşim Cüneyt Çetin, seni çok seviyorum canımın içi. Sana olan özlemimi anlatamam. Ne olursa olsun sen benim için bu dünyadaki en değerli şeysin. Serkan Nişancılar'dan Eller Üzer şarkısı benden sana gelsin. Şarkıyı dinlerken benim gözlerim yeşil mi deme, bana her şey seni hatırlatıyor. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm abi, ben Menemen C10'da yatan Orhan, Ismarcı'nın mavisi, biriciği, kız kardeşi Başak, seni çok ama çok seviyorum bir tanem. Bu hayattaki tek şansım galiba senin minik kız kardeşin olmak. İyi ki varsın. Kendine çok dikkat et canımın içi. Ayrıca benim için çok değerli dayılarım Zeki Kaya ve Kamuran Kaya'ya da selam olsun. Ben Gürçeşme'den Umut Aygören, B11'de yatan anam Bahar Dündar. Annem ne yapıyor, iyisindir inşallah. Ziyarete gelemedim ama haftaya geleceğim. Seni çok özledim, seni çok seviyorum.
Canını sıkma, her şey çok güzel olacak canım anam. Haftaya geleceğim. Hazar Yıldız'dan Sana İhtiyacım Var şarkısı benden sana gelsin. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Şakran T4 Yiğit Can Avcı. Seni çok seviyorum sevgilim, aklım kalbim hep seninle. Sabah söylemeyi unuttum. Çarşamba günü akşam 6'da ara. Çarşamba günü akşam 6'da ara. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, ben Birol Ercan. Ali Ağa Kapalı Kadın Cezaevi C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl. Seni çok özledim. Babam, aklım hep sende babacığım. Aklım burada kalmasın. Ben burada her şeyi hallediyorum. Sen orada güçlü ol babam. Hesabında para var babam. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay. Kardeşim bir de beni davet et canlı yayın Lider FM. Bayraklı Hale ablam benim, bekliyorum. En kısa zamanda dostluk böyle emri vaki yaparlar. İyi yayınlar diliyorum. Kardeşim benim baş tacısın Bayraklı Hale Tuncay Bayraklı'dan. Bayraklı'dan Hale Tuncay canım oğlum Hasan Berke Tuncay'a. Yani Mavişim'e Murat kardeşim Güllü'den anne şarkısını istedi. Murat abim çalar bir yıl dedi sonu yok. Müslüm Gürses'ten olsa hepsi aklımda. Murat kardeşim Maviş şarkı çalarsan çalarsın sen Hale Tuncay Bayraklı'dan. Selamünaleyküm, ben Kale'den İrfan Torbalı Açık'ta yatan amcaoğlum. Porsipi Valete İsmail Türüt'ten Adam Gibi Adam parçası armağan olsun. Güzel günler yakındır, bekleniyorsun. Gündüzleri yatıyorum, akşama ara beni. Devam ediyoruz efendim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay. Oturmam girip çıkıyorum. O da inceden bütün insanlarım cezaevinde. Ama ben 30 yıldır Bayraklı'dan Hale Tuncay. Bütün cezaevi insanlarım onlar için. Devam ediyoruz. Bayraklı'dan Hale Tuncay, Halsancak Karşıyaka bilmem Bayraklı bölgem diyorum. Devam ediyoruz efendim mesajlara. Murat abi kolay gelsin. Öncelikle ben Elif Naz Kalender, T2'de bulunan eşim Mert Kalender, radyo başına çağırmamız mümkün müdür? Evet, neydi isim? Mert Kalender. Sevdiğim, sen iyi oldukça ben iyi oluyorum. Bunu unutma, seni çok seviyorum. Az sabır, her şey çok güzel olacak. Kalbim seninle. Kolay gelsin, ben Elif Naz Kalender, Serkan Şakran, özür diliyorum. Şakran T2'de bulunan eşim Mert Kalender. Biz iyiyiz, merak etme. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız. Murat abi kolay gelsin, ben Elif Naz Kalender, T2'de bulunan eşim Mert Kalender, radyo başına. Sevdiğim, sen iyi oldukça ben iyiyim, bunu unutma. Seni çok seviyorum, az sabır, her şey çok güzel olacak, kalbim seninle. Öncelikle kolay gelsin, ben Elif Naz Kalender, T2'de bulunan eşim Mert Kalender'i radyo başına çağırmak mümkün müdür? Sevdiğim, sen iyi oldukça ben iyi oluyorum, bunu unutma. Seni çok seviyorum, az sabır, her şey çok güzel olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 Noğlu'dan İlker Özyiğit, Kapalı Kadın B11'de bulunan Buse Işık'a bütün şarkıları armağan ediyorum. Buse mektubun geldi, cevap gönderdim ve gönderdiğin istekleri duyuyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. B1 koğuşundan Helin Aydın ben demiş, dostlarım Ceren Korkmaz, Sezen Çalıkuşu, Eylem Erçil. Bu hissizlik bize babadan miras kalmadı. Sevdiklerimizin ikramı bizim için Sinan Kartal'dan Dur Diyemem parçasını çalarsanız çok seviniriz abi. B3'te yatan Nurten senin sendinç kurt yakındır sabrın zaferi. Nergis kardeşinden İbrahim Tatlıses Cano Cano şarkısını çalarsanız sevinirim. B3 yatan Nurten sendinç kurt yakındır sabrın zaferi. Nergis kardeşinden İbrahim Tatlıses ağır dağı çalarsanız sevinirim.
Selam, ben Ödemiş T tipinde yatan Aslan Kocam Özcan Yaşar'a sevgilerimle, beklediğimiz gün gelmedi diye umudumuzu

kaybetmedim. Çünkü biliyorum geciken şey bazen en güzel kavuşmanın habercisidir. Sen sakın yorulma, sakın başını eğme. Ben senin dün nasıl seviyorsam bugün de aynı yerde, aynı güçle bekliyorum. Bu ayrılık elbet bitecek. Oğlunla beraber seni çok seviyoruz, kurban olduğum. Bu şarkı çalsın Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalar. Menemen T tipi C10 koğuşunda yatan Murat Baba'ya Uygar Doğanay'dan Biliyor Musun şarkısını istiyorum. Dünyadan selam olsun mesajını da iletir misiniz? İlettik bile. Selamünaleyküm, ben Kütahya T tipi kapalıda yatan Serkan Yağmur'un kardeşi Şehmuz Yağmur. Duvarlar sesini kesse de gönlümüzdeki yerin eksilmez bu şarkı. Hasretin, özlemin ve kavuşacağımız günlerin selamı olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Aslan abim başta Serkan Yağmur olmak üzere kader mahkumlarına selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kara Yazı şarkısını çalarsanız sevinirim. Merhaba Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B1 koğuşundan Reyhan Özder, Ayla Tuncay kardeşimiz Menemen Hatundere Kapalı Cezaevi A12 koğuşunda olan Yusuf Özder, Şakran T2 C1 olan Berk Tuncay radyo başına sizleri çok özledik. Yeniden kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Yalnızca biraz daha sabır, sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seven eşleriniz, Allah'a emanet olun. Ebru Gezer ablacığım nasılsın, iyisindir inşallah. Bugün dinlerken aklıma sen geldin, keyfin yerine gelsin diye gönderiyorum. Oralarda canını hiç sıkma, bugünlerde geçecek güzel ablam. Çok öpüyorum seni. Canbay Volkar'dan Bertaraf şarkısını istiyorum. Karagözlü oğlum Doğu Kenanoğlu, aslanım biz geldik iyiyiz, seni görünce dünyalar benim oluyor, kendine dikkat et, seni çok seven annen. Ben T4 B10'dan Hasan Özyaşın yani EFO, kadın kapalıda bulunan biricik eşim, sonsuzluğum, sonsuz sevdam, sonsuz aşkım Filiz Özyaşın, canım aşkım doğum günü için gönderdiğin mektubu aldım, hatta bugün iki mektup birden aldım. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptın, bana yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Güzel kadın, sarı papatyam, seni çok seviyorum. Ali Aşakran T2 A10 koğuşunda olan kocam Mehmet İbru'ya Uygar Doğanay Hadi Çık Da Gel şarkısını armağan ediyorum. Kimliğimi çıkartamadım, ben iyiyim, sen de çok iyi ol, zor günler elbet bir gün bitecek. Selamünaleyküm, ben T1A13'den eski Çamlıklı Fatih Boran, T1A10'da olan dostum Ozan Yılmaz. Özcan mektubun geldi, seni yanımda bekliyorum. Dostum Samet Özdemir, abim Mehmet Akgül, yani Kulli Emir Özdemir, Osman Temel, Kubilay Bozbey ve Ölümsüzlerden Mami, T1A3'den eski Çamlıklı Fatih Boran. T1A13'ten Osman Temel ve Kubilay Bozbey, B15'te yatan İbrahim Erişen'e sesleniyoruz. Adlı koğuşa geçmişsin abi, haber bekliyoruz. Senden mektup da yazarsın bize mutlaka. Ben B1 koğuşundan Helin Aydın, sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin. Azer Bülbül, ben bu gece karakolluk olabilirim, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm, B18'de bulunan Ömrünün Baharı sevgili Affan Yılmaz, radyo başına tekrarlayabilirsek iyi olur. Mektup yazdım, göndereceğim, seni çok seviyorum, bilmem gereken bir şey yok aşkım, iyiyim, hastanelerdeyim, evrakları vereceğim, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, B18'de bulunan Ömrümün Baharı sevgili Affan Yılmaz, radyo başına. Ne yazmış misafirimiz? Dinleyicimiz, iyi olan mektup yazdım. Mektup yazdım, göndereceğim, seni çok seviyorum, bilmem gereken bir şey yok aşkım, iyiyim, hastanelerdeyim, evrakları vereceğim, seni çok seviyorum. İstersen bir sorun varsa annenle ilet. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Öncelikle B1 koğuşundan Helin Aydın, aslan abim koğuşundan aslan kardeşim demir parmaklıklar araya girse de kalbim seninle, özlemle beklediğimsin, en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Ahmet Kaya'dan dostum çalarsanız çok sevinirim.
Selamünaleyküm abi. İyi yayınlar.

0: Günler. Ben Ahmet Akpınar. Nasılsın abim? Umarım iyisindir. Bizleri sorarsam ben çok şükür iyiyim. Abim, benim bu akşam tek bir istek parçam olacak. Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram. Selamünaleyküm Foça Açık Cezaevinden Arif Alaca Okan Kılıç. Çok selam olsun. Foça Cezaevinden Arif Alaca Okan Kılıç. Çok selam olsun. Şöyle bir gidelim bakalım diğer sayfaya. ...88 tane mesaj okumuşuz şimdiye kadar, anonsa başladığımızdan bu yana. Daha sırada okunması gereken bir sürü mesaj var efendim. Nerede kalmıştık? İyi yayınlar. Şakran'da yatan eşim Doğuş Erdoğan. Biz çok iyiyiz. Bizi sakın merak etme. Çocuklar hepsi iyi. Evimizdeyiz. Aklın bizde kalmasın. Dualarım hep seninle. Seni çok seviyorum. Sen aslansın. Bugünler de geçecek Allah'ın izniyle. Ben her koşulda senin arkandayım. Önce Allah, sonra sen. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Her şeyden, herkesten çok seviyorum. Uygar Doğanay'dan. Bir şarkı demiş. Ben T2B13'ten tahliye olan Ekrem Özalp, başta abilerim Arif, Emir Taşdemir, Mustafa Badak, Mehmet Yılmaz, Hasan Baş, Mehmet Barlak, Reşat Varlak ve dostlarım Yusuf Altun Baran, Salman, Enes Genç, Kemal Ulu ve tüm abilerim, kardeşlerime selam. Rabbim ailenize kavuştursun, selamet ile demiş. Bir 20 dakika oldu gene. Gene bir ara verelim. Yaklaşık 90 tane mesaj okuduk. Hangi şarkıyı çalalım diye dedim de şöyle bir türkü çalalım efendim size. Şöyle bakıyorum. Güzel bir türkü. Ardından belki gene başka bir parça olur. Sonrasında devam edeceğiz inşallah.
1: Burası Radyo Lider.

Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden mesajları okumaya. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Karşıyakalı Yaşar Demir. Foça Açık Cezaevinde yatan Tarık Akkaya evlat göğleye Tarık Akkaya diye yazıyorum. Adam diye çıkıyor. Aslan nefesim cansın abim. Sana zahmet Müslüm Gürses'ten aldana aldana sana zahmet çal be abim. Selamünaleyküm T2B13'te yatan Aslan abi. Kardeşlerim Arif Emir Taşdemir, Yusuf Altun, Baran Salman, Enes Genç, Mustafa Badak, Mehmet Yılmaz, Kemal Ulu, Allah'ım sizi ailenize kavuştursun. Kıvırcık Ali, yanarım parçası armağan olsun. Rabbim ailenize kavuştursun. Özgür günlere canlar. Ben Sudenaz Karakaş, Şakran'da yatmakta olan Nurcan Karadaş, radyo başına çağırır mısınız? Anne mahalledeyiz, çınarlar hepsi apoyla oturuyoruz. Kapıda maşallah, hayatta benden aklın kalmasın. Masalla hayatta bende aklın kalmasın, biz iyiyiz, seni çok seviyoruz. Bizi merak etme, Allah'a emanet ol demiş. Yasemin Ödek, B1 koğuşuna yatmakta olan güzel gözlüme sesleniyorum. Bugün mektubundaki kokunu ciğerime hapsettim ve geriye güzel gözlerini, gözlerime denk geleceği günü hasretle bekliyorum. İki gözümün çiçeği. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım, bence dünyada bir insanın kalbine güvenmekten daha değerli bir şey yok. Çünkü insan herkesi sevebilir ama herkese inanmaz. Ben sadece aşık olmadım aşkım, sana inandım, yokluğunda bile sınırları bilen, sevgisini koruyan, beni kalbinde taşıyan kadın olduğuna inandım. Bir erkeğin için en çok rahatlatan şey sevdiği kadını sevdiğinden emin olmasıymış. Ben bunu en sonunda sende yaşadım, bu yüzden adın içimde, sadece aşk değil huzurda bırakıyorsun. Evet, 100. mesajı da okuduk. Şöyle devam ediyoruz mesajları okumaya. Sayfayı yenileyelim efendim. Dayımız Savaş Aktaş, bazı insanlar vardır. Yanında olunca güç verir. Uzakta olsa bile varlığı yetirir. Sen bizim için öyle birisin. Başını dik tut. Çünkü arkanda seni seven, sana güvenen bir aile var. Senin öğrettiğin kardeşlik ve duruş bize her zaman yol oluyor. Allah seni korusun. En kısa zamanda güzel günlerde kavuşalım Aktaş ailesi. Dayımız Savaş Aktaş, bazı insanlar vardır. Yanında durunca güç verir. Uzakta olsa bile varlığını getirir. Sen bizim için öyle birisin. Başını dik tut. Arkanda seni seven, sana güvenen bir aile var. Senin öğrettiğin kardeşlik ve dürüstlük bize her zaman yol oluyor. Allah seni korusun. En kısa zamanda güzel günlerde kavuşalım. İkinci defa gelmiş mesaj. Biz de iki defa okuduk. Devam ediyoruz. Çağatay T4, Çağatay Reis'e selamlar. Aşkının tanesi. Selamünaleyküm abi, ben Cemal Aydın. T2 kurumunda yatmakta olan Aslan abim Muhammed Mustafa Aydın'a ve ismini sayamadığım abilerime, kardeşlerime selam olsun. Abim zindanlar, soğuk zincirler. Zincirler yastı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz Aslan abim. Tez zamanda yanımızda olman ve özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Bayraktı'dan Hale Tuncay, Maviş senin kıyafetleri pazartesi yatıracaklar, ona göre hareket et. Tamam, düşüm yap, bir daha gelmezler insanların, ona göre hareket et. Şakran Kapalı'da yatan Mertcan Karayüz, cam parçası Aslan. Mertcan nasılsın? Günler yaklaştıkça sıkıntılar da büyüyor ama atlatacaksın. Arkandayız, merak etme, ne kaldı burada? Sayılı gün, en güzel günler. Yakın cam parçam. Konuştum, hiç sıkıntı yapma. Pazartesi günü anlatacağım sana. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Gecen güzel olsun. Seviliyorsun. Mertcan Karayüz Esmer. Selamünaleyküm Murat abi. Bazen uzun cümleler kurarsın, anlayan olmaz. Susar bir noktaya koyarsın, duymayan kalmaz. Ben Kübra Ülgen,
T2 D5 Ersin Ördek ve T3 Abdullah Şahin radyo başına. Cano bu sefer fena çalım yedin, inan güleyim mi ağlayayım mı bilemedim bile. Seyfolar bugün kıyafetlerini getirdiler. Kazım mutlaka telefon dilekçesi yapmanı söyledi, yoksa o da yürüyecek, haberin olsun. Bu arada telefon Yonca'da kalsın demişsin, Samet de öyle diyor. Çünkü numaramı yazacağım, mutlaka birilerinden haber ulaştır bana. Selamünaleyküm Murat abi, bazen uzun cümleler kurarsın, anlayan olmaz, susar bir noktaya koyarsın, duymayan kalmaz. Az önceki mesajın tekrarı mı bu? Yok, farklı galiba ya. Duymayan kalmaz. Ben Kübra Ülgen, T3 A8 koğuşunda Abdullah Şahin radyo başına. Apo bir zamanlar gözünde değerli olduklarım gibi bir cümle var aklımda. Zamanındaki yerinle şimdiki yerinin arasında bir fark yok. Hala güzel bir yerdesin. Benden sana karşı her şey biter ama vefa bitmez. O sebeple hiçbir şey de eksilmez. Habel kader sana istek atacağım zamanı. Zaman selamımı aldım Yusuf'tan, başım gözüm üstüne. Buradakiler demiş, yarım kalmış mesaj. Selamünaleyküm Ali Ağa, Şakran Kadın Cezaevi C11 koğuşunda yatan Gülcan Erdem radyo başına. Seni çok seviyorum anneciğim. Her şey yolunda, bizi merak etme, gayet iyiyiz. Sen iyi ol, bana yeter. İyi ki benim annemsin. O kadar şanslıyım ki en yakın zamanda yanımızda olacaksın. Ali Ağa, Şakran T tipi cezaevine yatan Mahsun Oğuz'a çok selamlar. Anneme ilettiği mesajlar için çok teşekkür ederim. Yakın zamanda çıkman dileğiyle. Çıkman dileğiyle İdil demiş mesajda. Orayı da atlamayalım. Ben Menemen'den namı değer Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, aşkım bizi merak etme. Çocukların sana çok selamı var. Hepsi iyi ömrüm. Ben sana heves, sen bana heves değilsin. Heves olsan çoktan biterdin. Sen bende nefessin, ancak ben olunca bitersin. Ben ölünce bitersin. Ömrüm seni her daim seven Murat. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi. Foça Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yatan dostum Ramazan Kurt ve onun dostu Umut Onur, selam olsun. Aslan kardeşlerim, hayatta her zaman cesurları sever. Özgür günler hep bizim olsun Murat abi. Benden kardeşim Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısını armağan ediyorum. Seni seven kardeşim Muhammed Öz. Çok önemli abi, öncelik verip okur musun? Ben Özlem Çakmak'la öncelikle iyi akşamlar. Ali Şakran iki Noğlu'ya gelen abim Mustafa Çakmak'la. Abi seni çok seviyorum. Numaramı veriyorum koğuştaki arkadaşlarından, rica edip bize haber gönder. Hangi koğuşta olduğunu bilmiyorum ama yardımcı yanında bulunan abi kardeşlerimden rica ediyorum sana yardımcı olmalarını. Benim görüşe gelemeyeceğim ama kıyafetlerini, telefon evrağını, hepsini pazartesi hallediyorum. Bana güven, yanındayım. Merhaba Murat abi, ben B10 koğuşundan tahliye olan Didem. Koğuş arkadaşlarım Dişi Bozo, Nazlı Akkurt, Et Bebek, Zehra İmirgi, Asilzade, Gül Solgun, Narin Kadın, Esra Abid ve tüm koğuşa selam. Kızlar hazırlanın, dışarıda buluşacağız inşallah. Evet efendim, devam ediyoruz şöyle mesajlarımıza. A5 koğuşunda olan güzel kızlarım Sedef Nur, Aşkıner, Pervin, Döndür ve Can ablaları, Gamze, Elveren, aldığınız cezalara üzülmeyin. Az bir zaman kaldı, dışarıda sizleri bekliyorum. Unutmayın ki her gecenin ardından güneş muhakkak doğar. Emre Altuğ Serseri şarkısını kızlara armağan ediyorum.
Ben Sıla C7'de olan her şeyim, ata çitlek, sevgilim ben buralardayım ama aklım orada. Seni çok özledim ömrüm, en yakın zamanda yanımda olman dileğiyle öpüyorum kocaman. Sevdiğime Merve Özbey'den duramıyorum. Ayrıca canlarıma selam olsun. Selamünaleyküm, ben Çimentepe'den Fransız C7'de yatan değerli amcam İbrahim Yurteri, Murat Özel Kadir Yurteri, Onur Tezcan, Semih Aslan, Yunus Kalkan, Doğan Karagöz, Ali Değer, Mertcan Manav, cümlenize selam olsun. Özlem size, hasret size Yunus'um. Allah hayırlısını versin. Lokman'a da üzüldüm. Vallahi hepinizi seven abiniz, dostunuz Fransız. Evet, devam ediyoruz efendim mesajları okumaya. T3C1 koğuşunda bulunan sevdiğim adam Taylan Aydoğdu radyo başına. Sen şimdi seni çok seviyorum eşin Eda. Öncelikle buradan bütün şakran kadın kapalıda yatan herkese sabırlar diliyorum. Güzel günler bizim olacaktır. Başta Menekşe Andıç, Müjde Kırtay, Çilek Duman, Ecem Eylül, Gamze Kesti, Adlı Poyraz, Dilara, Yıldırım, Hicran, Dilan, Ergen, ben B5 koğuşunda bulunan Eda Alınca, mütevazi en büyük sohbet, sen susarsın, asaletin konuşur, benim canım ablalarım, hepinize gelsin, zarar ziyandayım. Ben Çimentepe'den Fransız T2C7'de yatan Kadir Yurteri, Murat Özel, Mertcan Manav, Semih Aslan, Eşref Erdem, Efecan Karagöz, ismini sayamadıklarım, hakkınızı helal edin, sizi seven sayan Fransız Özlem, size hasret size. Öncelikle selamünaleyküm Şakran T4C3 koğuşunda yatan Kadir Sarıoğlu ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Rabbim tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Ben Gümüş Bala Sado teyze oğlu, aklın kalmasın buralarda. Hep aynı aydın araba götürüyorum. Kadir Sarıoğlu ve tüm kader mahkumlarımızı Rabbim tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Azer Bülbül'den zordayım. Aslan abim Kadir Sarıoğlu'na gelsin. Herkese hayırlı geceler.

Ben Dilan Birlik, T3'te yatan bir tanem, abim Ekrem Birlik, Aslan Paşam, Çınar Birlik, T1'de yatan Mikat Birlik, Mikat'ım aslanım benim, seni çok seviyorum. Engin Nurşani'den Verin, benim sevdiğim şarkısı, Çınar'ıma gelsin. Benim Çınar'ım sizin olsun, dünya malı. Küçüğüm, ömrüm, Çınar'ım, Rabbime emanet olun. Sizi seven Dilan Birlik.

Bekliyorum, bekliyorum. Dualarımı sizinle. Derin sürekli söylüyor. Hava Nur'un da selamı var. En büyük zenginlik özgürlüğün olsun. Uygar Doğanay'dan ana öyle bir zor ki çalarsanız iyi geceleriniz olsun. Seni sevenlere selam olsun. Allah'a emanet ol. Çok iyi bak kendine güzel kızım. Selamünaleyküm. Büyük bir keyifle uzun yolculukta her daim sesinle naif ıssız yollarda dinlemekteyiz. Ben Buca Gediz'den Ahmet Çorakozu, canım kardeşim Mert Başer, Ferhat Çakar, Aslan abilerim Özgür Işık, Ekrem Birliğe ve bütün kader mahkumlarına canı gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Güzel günleri doyasıya yaşamakta en güzel günler bizlerin olsun. Beklenen ve hasretle özlenensiniz. Yaşam boyunca sizin gibi kardeş abiler oldukça sırtımız yere gelmez. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşursunuz demiş. Selamünaleyküm, ben T1A11 Özgürlük Koğuşu'nda tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, yani Çiğlili Arap Memo. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli abilerim İlhan Bakıt, Barış Can, Barış Bingöl, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Murat Dursun, Ali Ata Berk, Gürbüz Can Kamil, Acet Doğukan Güven, Tuna Alkan, Oğulcan Aydın'a bin selam olsun. Özgürlük sofrasına görüşmek dileğiyle canlarım. Ben Dilan Birlik, T3'te yatan Sözdüm Bey, Muhammed Ali Altunpak, seni çok seviyorum. Bu cefanın sefasını sürmeye son 30 gün Rabbim yar yardımcın olsun. Güzel günler bizleri bekliyor. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet ediyorum. Sıradaki en güzel şarkılar sana armağan olsun, seni seven Diloş'un. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda yatmakta olan baldızım. Şima'ya da az kaldı. Çok yakında tekrardan yanımızda olacaksın. Hiç canını sıkma. Dışarıda kafana takma. Sen de yakında geliyorsun. Bizi tanıyan tüm abi, kardeş, dostlara selam ederim. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm. T1A11 Özgürlük Koğuşu'ndan tahliye. Bunu okumuştuk ya. Selamünaleyküm abim. Menemen A14 koğuşunda yatmakta olan saygıdeğer Coşkun Mesulu Azat Savaş abime selam olsun. Saygıdeğer abim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah cezaevinde herkesi senin gibi güzel abilere, agalara denk getirsin. Kardeşin seni unutmadı, unutmaz da. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah ailenle birlikte size iyi gelecekler nasip etsin. Hayırlı akşamlar. Kimmiş bugün doğum günü olan? Azat Savaş. Eyvallah. İnşallah cezaevinde kutlanan son doğum günü olur. Bir sonraki aileniz de dışarıda olur. Selamünaleyküm, ben T1A11 Özgürlük Koğuşu'ndan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, namı değer Arap Memo. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli kardeşim Tuna Alkan, canını sıkma kardeşim, 4 Temmuz'da inşallah alacağız seni. Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkısı armağan olsun. Mesajın önünde şey vardı, hani mahkeme atmış olabilir, canını sıkma. Herhalde mahkeme tarihini kastediyor, 4 Temmuz diye. Selamünaleyküm Murat abim, buradan Menemen A14 koğuşunda yatmakta olan saygıdeğer koğuş mesulü Azat Savaş abime selam olsun. Selamünaleyküm değerli abim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah cezaevine herkesi senin gibi güzel abilere, agalara denk getirsin. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun çalarsan Murat abi, çok seviniriz nice senelere demiş. Selamünaleyküm Murat abim, buradan Menemen A14 koğuşuna yatmakta olan saygıdeğer koğuş mesulü Azat Savaş abime selam olsun. Selamünaleyküm değerli abim, iyi ki doğdun. Allah senin gibi iyi insanlara, iyi agalara denk getirsin. Ailenle birlikte güzel gelecekler nasip etsin. Yani Ahmet Kaya'dan aynı şarkı istenmiş. Selamünaleyküm, ben T1A11 Özgürlük Koğuşu'ndan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, yani Çiğlili Arap Memo. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli abilerim İlhan Bakıt, Barış Can Şen, Barış Bingöl, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Murat Dursun, Berkant Maol, İsmail Alakuş, Ural Metin, Sezgin Savucu, Ulaş Taşçı, bin selam olsun. Özgürlük sofrasında görüşmek üzere.

İyi yayınlar abi. T2'de bulunan, 12 koğuşunda bulunan Tolga Cem. Aynı kurumda bulunan değerli abim Engin Avşar'ın bugün doğum günü. Aslan abim, yeni yaşın sana mutluluk, huzur ve özgürlük getirsin. İnşallah özgür günlerde özgürlük sofrasında görüşmek dileğiyle. Seni seven, sayan kardeşin Tolga Cem. Aynı Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı. Bugün maşallah bayağı doğum günü olan var ya. Ya da ben sadece bugün sunduğum için öyle geliyor. Ahmet Kaya'dan bir doğum günü çalarız finalini. Selamünaleyküm abi, ben Karşıyakalı Veysel Tarsuslu Şakran T4C13'te bulunan başta aslan dayılarım Albay Bülent Arslan ve Cebrail Arslan olmak üzere diğer canlar Kadir Hüseyin Bozkurt, Çam Dibinden Müslüm Reis, Doğanay, Karşıyaka'dan Ramazan, Norman, Doğanlardan Osman Toprak, Evkabir'den Mehmet Versek, Kara Enes, İnce Zeynel, Umut Erbek, Aşkın Çimen, Sitili Apo ve bu canlara selam ederim. Geceye not, iyilerin kıymetini bir gün size kötüler anlatacak. Murat Şempınar, mahpus ranzası armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8 koğuşundan Çimentepeli Ramazan Tanrıkulu, senin aracılığın ile T3C14 koğuşuna yatmakta olan abim Azat Oktay'a selam olsun. Değerli abime ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara mahpusun içinde 3 ağaç incir parçasını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm abi. Ben T1C8 koğuşundan Çimentepeli Ramazan. Aynı mesajın tekrarı olmuş sanırım ama. Selamünaleyküm abim. Buradan Menemen A14 koğuşunda yatmakta olan saygıdeğer koğuş mesulü Azat Savaş abime, koğuş ikinci mesulü Fırat Savaş abime selam olsun. Allah cezaevinde herkes sizin gibi güzel insanlara, agalara denk getirsin. Kardeşini sizi unutmadı, unutmazdı. Allah ailenizle birlikte size güzel gelecekler nasip etsin. Hayırlı akşamlar Murat abim, Azat Savaş abime ve Fırat Savaş abime Ahmet Kaya'dan doğum günü çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Ali Aşakran T1B12'de yatmakta olan kuzenim Samet Cengiz B1'de yatan Atatürkmen dostuma Mustafa Cengiz'den selam olsun. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Selamünaleyküm abim. Buradan Menemen C18 koğuşuna yatmakta olan saygıdeğer koğuş mesulü Edo Saraç abime selam olsun. Selamünaleyküm Edo Başkan, değerli abim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Allah cezaevinde herkese senin gibi güzel abilerle agalara denk getirsin. Kardeşin unutmadı, unutmaz da. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Allah sana ailenle birlikte güzel gelecekler nasip etsin. Ahmet Kaya'dan zaten parça belli. Bakalım şöyle 195. mesaja kadar geldik. Bu bölümde sadece 95 tane okuduk. Özür diliyorum, yanlış söyledim. 22 dakikayı da geçti. Bir ara verelim. Yine güzel bir parça dinletelim sizlere. Bakayım bir Ahmet Kaya'nın doğum günü var mı? Hemen onu hızlıca ayarlayalım. Evet, varmış. Bugün doğum günü olan isimlerini saydım. Değerli dostlar, abiler, kardeşler. Bu şarkı inşallah sizlere armağan olsun efendim. Rabbim her zaman şu duayı ediyoruz ya, bir sonraki doğum gününü dışarıda kutlamayı nasip etsin.

Evet efendim, ufak ufak artık programı toparlıyoruz. Son kayıt mesajlar var. Onları da atacağız. Ardından bitirip mesajlara çıkacağız. En son nerede kaldık? Burada kalmıştık. T1C15 koğuşuna yatan oğlum Enes Saçlı'ya Müslüm Gürses'ten böyle ayrılık olması armağan ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abim. Buradan Menemen A14 koğuşunda yatmakta olan saygıdeğer koğuş çavuşu Fırat Savaş abime selam olsun. Selamünaleyküm Fırat Başkan, bana öğrettiğin gibi her şeyin bir bedeli var, ödenmiş ya da ödenecek değerli abim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah cezaevinde herkes senin gibi güzel abilere denk getirsin. Kardeşin seni unutmadı, unutmayacak da. İyi ki doğdun, ailenle birlikte size güzel gelecekler nasip etsin. Ahmet Kaya'nın zaten o şarkısını da çaldık. Kolay gelsin öncelikle abi. B8 koğuşuna yatan Diren Barut teyzemin doğum günü bugün. Buradan ona sesleniyorum. Teyzem iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Umarım seneye yanımızda olursun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Senden tek isteğim özgürlüğüne kavuşana kadar orada kendine dikkat etmen. Ben Aleyna Öztürkçüler, Rukiye Prenses, Çıtak, Radyo Başına, Güzeller Güzeli, Dostum, Canım, Kardeşim, Az Daha Sabır, Az Kaldı, Dışarıda Seni Bekleyen, Seven Dostlarım Var, Her Şey Çok Daha Güzel Olacak, Allah'ıma Emanet Ol Kardeşim, Seni Çok Seviyorum, Unutmadım, Unutmam. Selamünaleyküm, İyi Akşamlar, Ali Aşekran, T1B15'te yatan kuzenim, Samet Cengiz, B1'de yatan Atatürkmen, Mustafa Cengiz'den geceniz güzel olsun. Bu şarkı size armağandır. Hazar Yıldız'dan Yaşayamam çalar mısın abi demiş. Kadın Kapalı B9'da yatan annem Hayriye Aktam, hanım ağam, sultanım, ben Gülbüs'ün, canım annem, en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle bana dünyayı

kucakla deseler ben sana sarılırım. Benim güzel annem, hanım, ağam, koğuştaki herkese, Nabise, Mizgin, Naciye, hepiniz seviliyorsunuz. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Sevin Zeyrek, babam Murat Zeyrek ve Efe Zeyrek. Sabrınız kılıcınız olsun. Güneş bir gün bize de doğacak. Elbet güzel günler yakındır. Şöyle bir mesaj ekranımızı güncelleyelim. Malum yeni güne girdik. Şunu da bir gün öncesine alalım bakalım. Eksik kalan oldu mu? İzmir Foça Açık Cezaevi B blokta olan Muhammed Ümit Doğan'a Şivesi Sensin aşkın şarkısını gönderiyorum. Zorluklar kalbimde büyük yük olsa da aşkın benimle sonsuzluğa gelecek. Şarkıda da dediği gibi yapıcı konuşmalarını ve bakışlarını seviyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Gökhan Karacan. Buradan Şakran T3'te bulunan canım kanım iki gözüm Deniz Akan'a selam olsun. Özlenen ve beklenensin kardeşim benim. Şöyle ekranımızı güncelledik. An itibariyle mesajlar bu kadar efendim. Normalde çok alışkın değiliz biz programa. Ama dediğimiz gibi bugünlük idare tenlik girdik. Yarın itibariyle inşallah Murat abi tekrardan sizlerle beraber olacak. Yine onun sesinden kaydetmiş olduğum mesajlar var. İnşallah onları sizlerle paylaşacağız. Allah nasip eder. Size yarın dediğim gibi Murat abi sizlerle beraber olacak. Değerli İder FM dinleyenleri, Allah'a emanet olun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Şu an bizleri trafikte dinleyenlere hayırlı yolculuklar. İş yerinde, mesaide dinleyenlere Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Cezaevlerinde bizleri dinleyenler, Rabbim inşallah tez zamanda sevdiklerinize, ailelerinize kavuştursun inşallah. Şu an evlerinde dinleyenlere de mutluluklar, huzur dolu bir gece diliyoruz. Güzel bir şarkıyla veda edeceğiz eskilerden, eskimeyen şarkılardan bir tanesiyle. Bütün dostlarımıza hediyemiz olsun inşallah. Allah'a emanet olun.

Biz T1'den Ağdayı Taşkın, Elef Toz ve Keko Fırat Öztaş, Selen Baştaş, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Engin Durmaz, Remzi ve Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubuklu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ürgü, Polat Güleş, Savaş Kaygısız, Azat Özışık, Mert Eko Kahraman, bizim için değerli olan bu canlara baki selamlar olsun. Salo dayımıza da kucak dolusu saygı ve selamlar. Biz T1'den Ağdayı Taşkın, Elef Toz, başta Aslan oğlum Arman ve Umut Elef Toz, yeğenim Muhammed Koçit, Oktay Şaban, Mert Budin, Ahmetli Aslanı, Harun Tarduş, Davran Yüksel, Ayhan Eres, Haydarcan Karayiğit, Ferhat Turgay, Şahin Özçelik, Remzi Akgün, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Cengiz Han Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustayan, Hakan Fırat, Epik Bayram, Özdemir, Mustafa Aydın, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, bugün çalan tüm Kürşe şarkılar bu canlara armağan olsun. Biz T1'den Ağdayı Taşkın, Elef Toz ve Yasin Akçay, başta benim için değerli olan Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Hüseyin Taşdelen, Yiğitcan Karada, Pitbull, Mithat, Uğur, Savcı, Keko Fırat, Öztaşdelen, Bayram Özdemir, Naim Uludan, Mehmet Salman, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Oğuz, Barış Çiçek, Burak Kılıç, Menderes Öztürk, Cavit Yalçın, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, bizim için değerli olan bu canlara Ozan Hamit'ten Roşşu Ava şarkısı armağan olsun.

Baş Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve dayılarım Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Uzun, Mustafa Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyitan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Afşar, Keko, Fırat Öztaş denen Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba Şahçıyan, Kurt, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara hemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat, bu derlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin, abim Azat Özışık ve bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman, Polat Denerli, Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki yamrın ya azadi.

Selamlar İlkü Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuş. Aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum diğer kardeş. Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not Ahmet Aslan, minnet eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğanay, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat, Özcan, amcam Kaleli, Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim, sağ olun sizler de. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, iki gözüm Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir, Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 10 Bornavalılar Koğuş'tan Bornavalı Alican Coşkun Aliço aleykümselam Alican kardeşim. Koğuş'umuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin Yunus Akçakoca Şerefcan Avcı Baran Özçağlayan Umutcan Akbaba Muhammed Yıldırım Mehmet Topçu Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi ben Bornavalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornavalı Volkan Ural aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun Mehmet Göler. Akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi ben T2C10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Bornavalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi ben T2C10 Bornavalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı Bornavalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım ben yeğeni Yusuf Keskin sağ olasın aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten bu canlara bizi kırmaz şarkısı armağan.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceon Koğuşun, Bornova Koğuşu'ndan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki sevgide özgür, saygıdan mecburuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK

Adalar Koğuş'tan Yunus Akça Koca, aleykümselam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Öz Çağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Muhammed Yıldırım. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abi, makabinde Baran Öz Çağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Umutcan Akbaba. Aleykümselam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Öz Çağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampı'dan Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Mehmet Topçu. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornavalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Öz Çağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC10 Bornovalılar Koğuşu'ndan bulunan Mehmet Güler. Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Ali Can, Coşkun Aliço ve Volkan Ural. Sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben TKC10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Ali Can Coşkun. Aleyküm selam Ali Can kardeşim. Koğuşu'nda kader birliği yaptı. Bornovalı Can abim ve dostum Volkan Ural özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım, Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime TKA17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4A11 koğuşundan Bornovalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, Menemen, C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornovalılar T2C10 koğuşundan Ali Can Coşkun, Aliço ve Volkan Ural Can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydın'a ve kadın kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı say sayım. Öncelikle canım kanım olan yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan olmak üzere kardeşlerim.

dostlarım, abilerim Orhan Yarcı, Tatü Dayı, Emre Arslan, Uğur Günay, Doğukan Erdoğan, Mehmet Bedri Doğan, Metin Küçük Kartay, Anıl Gürkan, Eren Köse, Azat Delikanlı, Önder Eren Sayın, Feyyaz Besket, İbrahim Akbaş, Oktay Harman. Aynı kurumda bulunduğum abim Suat Konuk, Osman Elçi, kardeşlerim Doğukan da, Kalı Onur, Çelikkaya, Akgün, İlkay, Demir, Sinan, Yoldaş ve Alman. Okan'a selam olsun. Ferhat Aslan abim der ki açıkçası kimse hayal ettiği gibi bir hayat yaşamıyor. O yüzden kendini çok da harap etme. Yolun sonu belli, herkes ölüyor. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Sait Sayım. Burada canım kanım ailem olan başta Doğukan da, Bedri, Mehmet Doğan, Burak Çan, Çakmak Ömer, Çakıcı, Zeyit Çakıcı, Yiğit Kaya, Enis Kaya, Merdo Yılmaz, Mert Altekin, Halil Coşkun, İzzet Karakaya, Berkay Malak, Vedat Şah, Yiğit Poyraz, Ali Alişan, Hüseyin Acar, Şehmus Acar, Emircan Kaya, Onur Çelik, abim Osman Elçi, Sincan ve F tipinde abim Yusuf Kaya'ya selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki hayat karşınıza her an yeni işaretler çıkarır. Gördükleriniz sizi büyütürken görmedikleriniz sonunuzu hazırlar. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benimle kadar birliği yapan dostlarım Mert Dağ Deviren ve Civan Acar başta olmak üzere Toroslu Emir Yıldırım, Toroslu Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özyeşik, Çetin Temel, Velat Yüce, Şehmus Karabulut, Gürkan Mengüçek ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, yakışıklı abim Taşkın Eleftoz, Remzi Akgün, Çaki, Ahmet Ceren, Mehmet Demir ve Azucan Yatbaz'a selamlarım Baki'de. Ayrıca Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Beşir Acar ve Azat Özışık'a da bin selam ederim. Gece şu sözü bırakıyorum. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Devran Yüksek. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Koğuşumuzun düzenini sağlayan kıymetli abilerim Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Dostum Toroslu Muhittin Karakaş, Çetin Temel, Hasan Miraç, Sabri Oyur, Berkay İtir, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Arifcan Akçaoğlu, Vedat Akbulut ve Velat Yüce. Çok selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Biz o kahveyi peşin içtik. Hatrı da fincanla bıraktık. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Koğuşumuzun abileri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Deviren ve Civan Acar başta olmak üzere dostum Toroslu Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Berkay İtir, Arifcan Akçaoğlu, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Mehmet Ali Dalbudak, Çetin Temel, Velat Yüce, Vedat Acar, Hüseyin Acar ve Sinan Yoldaş'a selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Her ihanetin bir bedeli vardır. Ben bugünün hesabını yarına bırakmam. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir. Koğuşumuzun abileri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar, akabinde Muhittin Karakaş ve Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özyeşik, Zeki Yıldırım, Fehim Arı, Arif Can Akçıoğlu. Başka kurumlarda olan Gökhan, Kubilay, Ertuğrul, Gürgür, İsmail, Akpınar ve Emir Armutçu'ya selamlarım Bakir'i. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım. Koğuşumuzun liderleri kıymetli kardeşlerim Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Ardından Velat Acar, Vedat Akbulut, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Berkay İtir, Sabri Oyur, Çetin Temel, Şehmus Karabulut, Gürkan Mencükek ve Koko Muharrem Aras'a çok selamlar. Mesajımı şu sözlerle sonlandırıyorum. Dost sandıklarıma gelsin, bugünün hesabını yarına bırakırım ama ahirete bırakmam. Elbet bir gün yıllara bağlandım, Maltalarda görüşürüz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel, namı der Çeto Başkan. Koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Deviren ve Civan Acar. Ayrıca Sinan Yoldaş, Fehim Ara, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bölük, Berkay İtir, Beynur Demir ve aynı kurum A13'ten Onur, Aydoğan, Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Koğuşumuzun liderleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek.

ve Civan Acar, akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan Mencükek, Şehmus Karabulut, Berkay İtir, Arifcan Akçoğlu ve Sabri Oyra, bin selamlar, gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi, herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi, ben 4 nolu A15

Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acara. Ardından Fehim Arı, Sinan Yoldaş, Berkay Bölük, Yusuf Dağcı, Adem Demir, Şehmuz Karabulut. Mehmet Ali Dalbudak, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acara ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivanoğlu, Emir Pehlivanoğlu'na selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişan, mapus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Silve, aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı, Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, Namıder Hoca. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağdeviren ve Civan Acara. Sonrasında Sinan Yoldaş, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Büyülük yani Rapin, Üstadı Aslan Yenim ve Adem Demir, Asım Cinoğlu, Aytaştaş, Hasan, Miraç, Eren, Özkan, Gürkan, Mencükek, Beynur Demir, Şehmuz Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Fehim Arı, Namıder Hoca. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkay Bölük yani Beko. Öncelikle koğuşumuzun idaresini sağlayan Can abilerim Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağdeviren ve Civan Acar'a, ayrıca canım amcam Fehim Arı, Namıder Hoca, Mehmet Fatih Özyeşik yani Yakışıklı, Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Nafiz Can yani Tuso, Şehmuz Karabulut, Gökhan Mencükek ve diğer kurumlarda olan Şahan, Güler Hamdi, Gültekin, İsmail Akpınar, Murat Özen, Namıder, Pope, Dayım Yasin, Yeni Hana, Aslan Amcam Hakan, Bölük, Namıder, Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkan Bölük yani Beko. Aleykümselam Berkan kardeşim.

0: Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben Dörtnoğlu, A15 Koşulan Mehmet Fatih Özışık, Toros'un Gözbebeği Aslan kardeşim Devran Yüksek, Guantanamo hapishanelerini gören kardeşim Mert Dağ Devren ve Civan Acar başta olmak üzere Fehim Arı Namıder Hoca, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, ünlü rapçi Berkan Bölük Sinan, Yoldaş Aytaş Taş, Asım Cinoğlu, Berkay İtir, Çetin Temel, ayrıca Menemen'de yatan B15 koğuşunda ve T1A14 koğuşuna Kadın Kapalı'daki kardeşim Hülya Bayraklı'ya selamlar. Özgür Erter, iki elin kanda olsa da gel şarkısı tüm tanıdıklara armağan ediyorum. Murat abi seviyorsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık. Sağ ol Fatih'im, ben de seni seviyorum. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Buradan farklı kurumlarda yatmakta olan değerli abi kardeşlerim olan başta yakışıklı abim Taşkın Eleftos, Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Mehmet Demir, Veysi Yenigün, Polat Denerli, Kınalı, Ekrem Birlik, Vahap Aksoy, Apo Yenince, Remzi Akgün, Erdiş Ballıkaya, Soykan, Çiftçi, Yılmaz, Sak ve A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, abim olan Şahçıyan Kurt Kınalı, Ekrem Birlik, boksör Mahmut amcam, Kemal Acar, canım kanım Abdullah Yenince, Çakır Taner amcam, Lokman Tan, Evindar Deniz, Kadir Deniz, Sidar Deniz, ismi geçen tüm herkesin ellerinden öpüyorum. Üstümüzde beton dökülmedi ya, elbet buradan çıkacağız Murat abi. Murat Şampınar nerede şarkısı, liderimiz Toroslu Devran Yüksek'e gelsin. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, dostlarım ve abilerim olan Mersin Pınarlı Umut Kemalpaşalı, Emre Aydın Ballıkuylu, Şehmus Toroslu Mehmet Demir ve Toroslu Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Furkan Yaşar, Sinek Erdal Demir, Ali İmran Korkmaz, Kanım Abdullah Yenince, Çağrı İşçi, Esentepe'li İlter ve Aytaş, Polat Denerli ve Bucalı Serhat Akkaş olmak üzere hepsine selamlar olsun. Suskunluğuma aldanmayın. Silah da sessizdir. Patladan yerini çığlıklara bırakır. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Kıymetlilerim Eko Kahraman, Mert Kahraman, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, kardeşim İsmet Tatü, Yusuf Yurdan, Murat Can Peker, Ramazan Çimenda, Ercan Doğan, Toprak Ateş ve tüm abi

Kardeşlere selam olsun ayrıca. Çeto Başkanı Murat Ayata'ya selamları vardır. Şu sözlerle bitiriyorum. Sahip olmadığın şerefin reklamını yapma. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Rabbim herkese ailelerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Canım kanım Abdullah Yenince, Şehmuz Akbulut, Mehmet Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Sinek, Erdal Demir, Polat Denerli, Ali İmran, Korkmaz Yusuf, Yurtan, Sara Aytu Güleç, Emre Aydın'a, Şahin Kahraman ve Veysi Yeni Gün abime çok selamlar. Gece şu mesajı bırakıyorum. Namusuyla doğan şerefiyle ölür yıllarca, yıllara sığmayan özlemlerimiz var. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, Aslan abim Fırat Özışık, Namıder Zaze, efsane kardeşim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, dostum Engin Avşar, Zeki Kaya, Koko Muharrem, Aras Resul Yıldız, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mert Eko, Kahraman Yılmaz Güneysak, Gafo Ahmet Bavcı ve Gürkan Mencukek ve çok selam olsun. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Müslüm Gürses, mil çekmişler gözlerime gece armağan olsun. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, kıymetli kardeşlerim Osman Karakalpak, Gökhan Tonk, İstanbullu Ogün Özdemir, Mazlum Aykut Hep Bektaşoğlu ailesine, Azcan Yatmaz, Tolga Özcükan, Turan Abanuz, Baran Yıldız, Polat Denerli, Göksel Kılıç, Dolap Dereli, Sabri ve Murat Bingöl abim, sana da çok çok selam olsun. Aleyküm selam Fatih. Gece not, herkes aynı yere ayrı yere bakabilir ama herkes aynı şeyleri göremez. Bir şeye baktığımızda güzellikleri göremiyor iseniz bakış açınızı değiştirin. Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben 4 nolu A15 koğuştan Sinan Yoldaş, başka koğuşlarda bulunan dost ve abilere hitaben Azucan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Muhammed Mustafa Savcı, Ahmet Altunbaş, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Metin Boğa, Fırat Yılmaz, İbrahim Hamza, Barlay, Doğukan Kostak, Fırat Karakoyun, Hurşit Çeker, Eren Özkan ve Mustafa Gökdere selamlar olsun. Ben 4 nolu A15 koğuştan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş, başka kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben, başta canım karım Tolga Yoldaş ve abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgün Çakmak, Mehmet Ali Dalbudak, Cüneyt Gültekin, Kadir Akgün, Serhat Ali Göker, Adnan Eğerli, Yiğit Esen ve can dostlarım olan Serkan Uğur ve Burhan Karademir'le çok selam ederim. Bu derlere Eyüphan Su Misali şarkısı armağan ediyorum. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı Namıder. Hoca, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşlerim Mert Dağ, Deviren Toroslu, Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Koğuşumuzun yakışıklı gençleri Muhittin Karakaş, Ali Berk Birdane, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Emir Yıldırım. B3 koğuşunda bulunan kardeşlerim Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Gözümün Nuru, Muhammed Mustafa Savcı, Doğan Bineker, Yiğit Satak, Selçuk Bayram'a bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı Namıder Hoca.

ki baba, ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. Yedi kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

babam, ah. Bir gün söylemediler, baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, ilaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yalancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

diyorsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün çurumlarından. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüşler kokuları.

Uyumak istemiyorum. Her uykumda seni rüyamda görüyorum. Salıyorum kendimi. Hayallerini kuruyorum yalnızlık içerisinde bomboş bir dünyada. Yine firardayım yar. Yine sensiz acıların içine kadar girdim. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Eriyorum.

firarlara salıyorum. Artık düşünemiyorum bu saatten sonra. Sensiz ne bir anı ne bir dakikayı. Çünkü ölümün son anındayım. Son anı.

Anne bugün hava kasvet. Anne bugün hava kasvet. Renk çiçekler açtı hep düştüğüm yerlerde. Çok özledim, istemedim başarmadan dönmek. Sırtımda bir çanta, bilmiyordum hiçbir şey ben. Çok küçüktüm, çıktım evden, çok büyük evren.

Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa hep haram bana, hep yasak bana, hep günah bana. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna öldüğümü bilsin.